Başlattım diye bağladım. Tek koştuğum zaman Nur tutup kurtarım sefalar biter. Canım ağlatıp kırlarsın, dolu bir dostu farkın.